en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Az yavaş azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yapmayalım mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 22 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemize başlayacağız. İçişleri Bakanlığı duyurdu deniliyor. Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geriye alındığını açıklamış. Detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 21 şüpheli gözaltına alındı bu kapsamda. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saraçoğlu ise havalimanında gözaltına alınmış, o görüntülere yer verilmiş. Dün gece saatlerinde Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akıllara aylar önce yaşanan benzer sarsıntı geldi. İki depremde aynı ilçede Saimbeyli ilçesinde meydana gelmişti. Meydana gelen depremler sonrasında an itibariyle olumsuz herhangi bir durumun bulunmamakta olduğu belirtilmiş. Profesör Doktor Süleyman Palpal, özellikle Adana dendiğinde hemen akla gelen savrum fayına yönelik ise ezberleri bozan önemli açıklamalarda bulunmuş. Detayları sizlere aktaracağız.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen protokol işbirliğinde 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik işbirliği protokolü imza altına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika'nın New York kentindeki Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Kuveyt Veliaht Prensi, Kosova Başbakanı ve Lübnan Başbakanı ile bir araya geldi, ikili görüşmeler gerçekleştirdi deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk evinde diplomasi trafiği haber başlığı atılmış bu habere değerli dinleyenler. Türkiye ABD için önemli ortak, bu açıklama Amerika Büyükelçisi Tom Barak'tan geliyor. Türk evinin önünde Yunus Paksoy'a özel açıklamalarda bulundu Barak. Türkiye, Amerika Başkanı için çok önemli bir ortak ifadelerini kullanmış. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenilmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri, önemli haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini ve geri alındığını duyurmuş değerli dinleyenler. Diyarbakır'da alacak meselesinden çıkan bir silahlı kavga haberi yer alıyor. Diyarbakır'da alacak savaşı denilmiş, 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana gelen olayda alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de doktorların tüm müdahalesiyle hayatını kaybetti. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettiriyor denilmiş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yariz'in İsviçre hesabına para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı denilmiş. Amerika Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamaları var. Türkiye'nin önünde özel açıklamalarda bulundu Barak. Türkiye, Amerika Başkanı Donald Trump için çok önemli bir ortaktır ifadelerini kullanmış. Kumpas davalarında etkin rol oynayan sanıkların yargılandığı davada FETÖ'cü sanıklar da çerçeve yasadan faydalanmak istedi deniliyor. Rize'de Filistin'e destek amacıyla yaklaşık 25 haftadır sürdürülen boykot eyleminde arbede çıktı. Çarşı AVM önünde boykot nöbeti tutan bir grupla AVM'de bulunan başka bir grup arasında başlayan tartışma dün gece saatlerinde kavgaya dönüştü. Tarafların birbirleri hakkında karşılıklı iddialarda bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatılmış. Yapılan aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti. Acar'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındığı belirtilmiş. Değerli dinleyenler, sıcak bir gelişmeydi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı deniliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'la ilgili ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Dün de inancımız tamdı, bugün de tam ifadelerini kullandı Dursun Özbek. Okan Buruk'la yolların ayrılacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullanmış. CHP'li Adalar Belediyesi'nde başkan vekilinin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine yapılması planlanan seçim, çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi. Tutuklu bulunan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 435 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası 84. gününde de devam etti. Silivri'de görülen davada yeni gelişmeler yaşandı deniliyor. Murat Ongun'dan mahkeme başkanına o soruyu sorsanız bülbül gibi şakıyacak ifadeleri var. Detaylara yer verilmiş.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı Bakan Gürlek. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu ve trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyonda 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete arama ve gözaltı deniliyor değerli dinleyenler. İstanbul Barosu, ailem güvende operasyonlarındaki gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için 15 Eylül'de Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahalesiyle gözaltına alınan 7'si avukat, 107 kişinin yaşadıklarını raporladı deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti deniliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki çocuk kaybolduğu aile, Kerim'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçleri de bildirmelerini istedi ve küçük Kerim'in 10 yaşındaki çocuğun fotoğraflarına yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: www.radyosinerji.com
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Hazır değilim.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. DEM Parti, MYK eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran başkanlığında yaklaşık 7 saat süren toplantıda yeni dönem görev dağılımını belirledi. Önceki dönem MYK üyeliğine devam eden isimlerin görevlerinde ciddi değişiklik olmadı. Ayşegül Doğan da parti sözcülüğü görevine devam edecek deniliyor. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Kocaeli'de oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarına başladı. Amili futbol takımının antrenmanında 5 futbolcu yer almadı deniliyor. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı denilmiş. Samsun ve Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Sivas'ta LPG dönüşüm servisinde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor. Aydın Germencik'te konut ve arsa satışında yurttaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var. TÜİK açıkladı, tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatlarında artış deniliyor. Tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatlarına ilişkin TÜİK tarafından veriler açıklandı. Tarımsal girdi fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda yükselirken yurt dışı üretici fiyatlarında Ağustos'ta yıllık artış kaydedildi. Tarımsal girdilerde gübre ve toprak geliştiriciler, yurt dışı üretici fiyatlarında ise enerji grubu yüksek artışla öne çıktı deniliyor. Katılım evin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 9 şirkette bağlantılı yönetici ve yetkililerin parayla mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıklamış değerli dinleyenler. Amasya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İstanbul'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü Gökçedağ mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış değerli dinleyenler.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 öğrenci servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılması olayına ilişkin Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı. Başka bir firma yetkilisi tarafından servis işini bırakması yönünde tehdit edilen YY'ye ait araçları kundaklayan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı deniliyor. Evet, bu bölümle haber turumuzu sonlandıracağız. Birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya, haber başlıklarımızı sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara Yeni Mahalle'de ikisi kardeş 3 kişi bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu deniliyor. Amasya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. 24 kişi yaralandı denilmiş. İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 öğrenci servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılması olayına ilişkin Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı denilmiş. Kocaeli'de Gebze ve İzmit ilçelerinde iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına banka hesabı açıp kredi çekerek dolandırıcılık yaptıkları saptanan iki kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birbirine bağlı tehditlerin Türkiye ve Amerika'nın ortak çabalarını sekteye uğratabileceğine dikkati çekerek, Amerika'nın hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfusunu daha az kullanmasını bekliyoruz ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı ile Türk evinde bir araya geldi. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına milyonlarca dolar ve lira transfer ettiği belirlenen Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı denilmiş.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Yapılan son tahminlere göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri 2026 uygulama sınavında gençler tasarım, üretim, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini jüri karşısında sergiledi. Tokat'ta düzenlenen yağlı güreşlerde 293 pehlivan mücadele etti.

0: başpehlivanlık finalini uzatmada Erkan Taş, Serhat Elvan'ı puanla yenerek kazandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir apartman dairesinde kurşun ve bıçak yaraları olan 3 erkek cesedi bulundu. Cesetler Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait. Olay sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in veto hakkını ve daimi üyeliği kaldırması gerektiğini belirtti. Erdoğan, böylece uluslararası sistemin daha adil ve etkin hale geleceğini vurguladı. Kontenjanları dolduramayan özel üniversiteler ek tercih döneminde %80'e varan indirim yaptılar. Bu durum ilk yerleşimde yüksek ücret ödeyen öğrencilerin mağduriyetine yol açtı. Uzman Muhammed Tosun öğrencilerin ücret farkı için itiraz hakkı olduğunu belirtti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırıda kimliği bilinmeyen kişi etrafa rastgele ateş açtı. İkisi ağır olmak üzere 10 öğrenci yaralandı ve polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bankalar emekli maaşı promosyon kampanyalarını 30 Eylül 2026 tarihinde sonlandırıyor. Bazı bankalar 35 bin liraya kadar promosyon veriyor. Emekliler fırsatları iyi inceleyerek, maaş taşıma ve ek şartları değerlendirerek avantaj kazanıyor. Spor. A milli takımda Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrı nedeniyle antrenmana katılamadı. Fransa maçı öncesi oynaması zor görünüyor. UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları başladı. Beşiktaş, İstanbul dışındaki 63 Süper Lig maçında 24 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Bu sezon 6 deplasmanda 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Vedat Muriqi, Anderson Talisca'nın ayrılmasının ardından toplam 19 gole katkı sağlayarak hücum hattını güçlendirdi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanakıyla yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yozgat'ta ise bugün parçalı bulutlu bir hava ön planda olup yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de Namutan Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Çakşan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Simge ile yaptık. Öpeceğim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Neslihan Demirtaş'a devam ediyoruz. Maraşal, hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Şen İtaat yok, radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ya şimdi şiddete karşıyız ama bu dövülür ha. 9 yaşındaki çocuğun hatası yüzünden babası ev satacak. Az çok tahmin ediyorsunuzdur ne olduğunu. Efendim bakın, babasının kredi kartını izinsiz şekilde kullanan 9 yaşındaki çocuğun yaptığı hata pahalıya patladı. Bayağı pahalıya patlamış. Büyük bir aile dramına dönüşen ihmal sebebiyle ebeveynler borcu ödemek için evlerini satma kararı aldı. Aynı zamanda baba işten de çıkarıldı. Sizin çocuk böyle bir şey yapsa 9 yaşlarında. Biz buna bakamıyoruz. Bu çocuk olmadı ya, bu kime çektiyse. Minecraft videoları çektiği YouTube kanalını büyütmek isteyen 9 yaşındaki bir çocuğun. Bak 9 yaşında. Bizde daha pek çok insan YouTube'a girmeyi bilmiyor. Babasının şirket kredi kartından reklamlar için 118 bin dolar harcadığı öne sürüldü. Kanal büyüdü mü peki, önemli olan o. Şimdi YouTube'da tutturduğun zaman kanalını acayip paralar kazanıyorsun, eyvallah. Böyle oyun videoları olduğu kanallar falan izleniyor. Özellikle çocuklar tarafından falan bayağı rağbet görüyor. Hani o harcanan paraya değdi mi bari? Devasa harcamanın ortaya çıkmasının ardından baba işini kaybederken aile 30 gün içinde ödenmesi gereken borç nedeniyle evini satmayı değerlendirmeye başladı. Sen yaptın bu çocuğu böyle. Bir dakika, vallahi bak dur şuradan alabilirsek ismi, neredeydi o? YouTube'a bakacağım, kaç takipçisi var, var mı eğer böyle bir kanal var mı diye. Bak şimdi yazmışlar şeyi. Vallahi sırf merakıma bakıyorum. YouTube açıl. Şimdi buradan aramaya basalım, çıkması lazım. Bastık. Ha, kanalı buldum. Yalnız şöyle söyleyeyim, 237 bin abone yapmış çocuk. Vallahi yapmış. Bir dakika bakalım kanala. Şöyle bir bak, 2 gün önce video koymuş, 1 milyon izleme. 5 gün önce, eğer bu kanal o kanalsa ki, yani bu şekilde, yani yazdığı şekilde yazdım. 5 gün önce bir tane video koymuş, 3.4 milyon izlenmiş. 6 gün önce var mesela 283 bin, 103 bin, 78 bin, 40 bin. Shorts'lara bakıyorum, 153 bin, 84 bin, 60 bin diye devam ediyor. Bak bu çocuk gider. Hani biz çocuğa kızlık ettik ama tabii şimdi burada bu kadar fazla büyük bir reklam parası harcayıp bu görüntüleri de, izlenmeleri de almış olabilir, o ayrı bir şey. Çünkü böyle bir şey yaptığın zaman YouTube'da, yani videoya sponsor çıkış deniyor ya onlara. Sponsorun çıkış yaptığın zaman tamam, evet, onun sayısı görünüyor. İşte ne kadardı mesela burada ilk video. Dur geri gel. Geri de gelemiyoruz şimdi. Mesela 2 gün önce yüklenen video 1 milyon görüntüleme almış. Şimdi bu organik değilse, yani sponsorlu çıkışta bu 1 milyon görüntüye ulaştıysa YouTube buna para vermiyor. Yani sponsordan düşüyor. Yani sponsorlu izlenmelerden düşüyor. Geri kalan organik izlenmelere para veriyor. Ama yine de muazzam bir rakam. Eğer bu çocuk böyle devam ederse sevgili aile, üzülmeyin. Evet, biraz zor günler yaşarsınız. Hani olabilir ama bir süre sonra bu çocuk bu parayı katlar, ben sana söyleyeyim. 9 yaşındaki çocuk kanalındaki Minecraft içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için YouTube üzerinden reklam verdi. Ancak reklam harcamalarının babası Dave'in şirket kredi kartı üzerinden yapıldığı ve toplam tutarın 118 bin dolara ulaştığı belirtildi. Hiç acımamış çocuk. İnsan düşmanına bunu yapmaz. Durumu fark edilmesinin ardından aile beklemediği büyüklükte bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Baba Dave YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, baba da yalnız açıklama YouTube, hani şey, mağdur babalar kanalı. Mağdur baba. O da mesela şey yapsa keşke, kanalını yazsa da ona da baksak. Baba Dave YouTube üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu 118 bin dolarlık borcun 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini söyledi. Asgarisi ne kadar? Olayın Dave'in iş hayatına da ağır bir faturası oldu. Şirket kredi kartından gerçekleştirilen harcamaların ardından Dave'in işini kaybettiğini belirtti. Abi sen daha çocuğa sahip çıkamıyorsun şimdi deyip
Hani çocuk kredi kartıyla bu kadar fazla oynadıysa... Oho! Yaşananlara ilişkin konuşan dev işini kaybetmesine rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi. Şimdi 1 milyon izlenmeyi görünce. İşlerin gelip geçici olduğunu ifade eden baba, sağlıklı olduğu sürece yeniden çalışabileceğini ve başka bir iş bulabileceğini dile getirdi. Abi bulursun eyvallah, sıkıntı yok. Hani insan azmedince çalışır ama çocuğa da bir sahip çık. Seni batıran senin performansın falan değil. Seninki. Senin oğlan bunu yapıyor. Ancak ailenin önündeki en büyük sorun kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 118 bin dolarlık borç. Dev borcun kapatılması için internet üzerinden bağış kampanyası düzenlemeyi düşünmediğini de açıkladı. Kripto para veya benzeri yöntemlerle para toplamaya çalışmayacağını belirten baba, borcu kendi imkanlarıyla karşılamak istediğini ifade etti. 118 bin dolarlık ödeme ailenin ekonomik durumunu ciddi şekilde etkiledi. Yani... Dev ve eşi borcu kapatabilmek için sahip oldukları evi satma seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamış. Bak, böylece 9 yaşındaki çocuğun Minecraft kanalını büyütmek amacıyla başlayan reklam harcamaları, ailenin hem gelir kaynağını hem de evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı büyük bir mali krize dönüştü. Şimdi çocuk yolu bulmuş esasında. Çocuk yolu biliyor ama yani yanlış yönden ilerliyor garibim. Oğlum, o kadar insan bir acır, bir şey yapar yani, bir hain evlat. Hani bunun artık başka bir açıklaması yok.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legnohom Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Mabel Matiz, Hale İnim radyonuzdaydı. Bakın, millet hakkını arıyor arkadaş. Benim aklıma gelmez böyle bir şey. Sabah bulantısı için kullandığı ilaç 78 milyon lira kazandırdı. Tabii ki Türkiye'de değil. Yani bizim genel olarak böyle bir şey aklımıza gelmez. Bakın, annesinin hamilelik döneminde sabah bulantısını gidermek için kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki adam. Yani şu an 60 yaşında. O detayları da biz söyleyelim. Hadi yani 60 yaşında doğmuyor. 11 yıllık hukuk mücadelesinin ardından İtalyan Sağlık Bakanlığı'ndan 1.4 milyon euronun üzerinde tazminat almaya hak kazandı. Vallahi helal olsun. Mahkeme ayrıca kendisine ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılmasına karar verdi. Palermo'da bir mahkeme annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki bir adama 1.4 milyon euronun üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi. İtalyan Sağlık Bakanlığı'na karşı açılan davayı kazanan mağdura ayrıca ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılması hükme bağlandı. Gerçi biz de böyle bir davaya girsen de öyle bir düşündüm de bir hani. Davacı yaklaşık 11 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından tazminatına kavuştu. Talidomid 1950'lerin sonlarından 1960'ların ortalarına kadar hamile kadınlarda sabah bulantısını hafifletmek ve sakinleştirici olarak kullanılmak üzere reçete edilen bir ilaç denmiş. Daha sonra ilacın hamilelik sırasında kullanılmasıyla ciddi doğum kusurları arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Talidomid dünya genelinde binlerce bebeğin uzuv gelişimini etkileyen ağır doğum kusurlarıyla dünyaya gelmesine neden oldu. İlaç 20. yüzyılın en büyük sağlık skandallarından biri olarak tarihe geçti denmiş. Yeterli testler yapılmamış, yeterli araştırmalar yapılmamış. Baldır küldür millete yüklemişler ilacı. Buyurun kullanın, sabah işte bulantıyı azaltır, sakinleştirir falan filan diye. Talidomid'in etkilediği dönemde dünyaya gelen Palermo'lu davacı talidomid embriyopatisi olarak bilinen rahatsızlıkla ilişkili ciddi lezyonlarla yaşamını sürdürdü. İtalyan makamlarının durumu kabul etmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na karşı dava açtı. Yaklaşık 11 yıl süren süreçte mahkeme tarafından görevlendirilen uzmanlar davacının doğum kusurlarıyla annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Uzman incelemelerinin ardından mahkeme ilaçla davacının sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi kabul etti denmiş. Mahkeme Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tutmuş ve böylelikle bu adam böyle yüklü bir tazminat almaya hak kazanmış. Tabii tazminat almaya hak kazanmış eyvallah, ama giden bir ömür var diğer tarafta. Hani bu ilaç yüzünden kötü bir doğum, kötü bir ömür, uzuv gelişme eksikliği vesaire. Onlar ayrı, ama belki de bu konuda tek dava açan insandır veya tek hakkını arayan insandır. Yani genel olarak insanoğlu pek bu konularda konunun üzerine gitmeyi sevmez. Aman ne olacak ki, tamam işte reçeteli verildi, kullandık falan filan diye. Biz maalesef geçer gideriz. Ama işte elin adamı geçip gitmemiş, vallahi helal olsun. Tabii evet, hani en azından ömrünün bundan sonraki bölümünü rahat yaşaması açısından önemli baktığımızda.

Güzelim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, sınıfta öğrenci yok, robotu var demiş. Oo, şu an yanında çocuklarını okula götüren, getiren, ne bileyim yani, yanında çocukları olan aileler. Efendim, bu haber biraz sizi üzebilir. Okula gitmek istemeyen çocuklar için yeni dönem. Neydi önceden? Klasik karın ağrısı. Baş dönmesi oluyordu. Bunlar çocuklarda en sık görülen okul rahatsızlığı. Eğitim, öğretim döneminin başında başlar. Daha çok ilk sınıflarda, yani ilkokul birlerde falan daha çok görülür. Hani yeni başlayanlarda. Dönem sonuna kadar devam eder. Periyodik aralıklarla kendini gösterir. Mide bulantısı, baş dönmesi, efendim karın ağrısı bir de. Karın ağrısı var tabii çocuklarda. Bunları çok sık duyarsınız. Yani ebeveynler şu an evet, bizimki de öyle diyordur. Bunlar okula gitmemek için çeşitli taktiklerdir. Tabii çocuk haklı. Bunun hani yediririm ben bunu diyor. Efendim bakınız, İngiltere'de ise durum biraz farklı. Okula gitme konusunda kaygı sorunu yaşayan öğrenciler derse robotlarını yolluyor. Bu çok havalı değil mi? Ülkede 2000'den fazla öğrenci robotu var. Bak ders şey neymiş? Okula gitme konusunda kaygı yaşıyorsun. Bu da nedir işte? Sabah anne baba kaldırıyor çocuğu. Hadi yavrum, okula geç kalacaksın. İşte servis geldi, işte ne bileyim, baban bırakacak, ben bırakacağım falan filan. Çocuk gitmek istemiyor. Neden? Ne oldu? Neyin var çocuğum? Kaygı sorunu yaşıyorum şu an. Böyle bir sağdan geldi kaygı sorunu bak. Bak elime bak. Bak hissediyorsun sen, değil mi? Ne yapacağız? Öğrenci robotu alalım, onu gönderelim. İngiltere'de belediyeler yoğun kaygı nedeniyle okula gidemeyen çocukların derslere evlerinden katılabilmesi için binlerce robot satın aldı. Hem de belediyeler. Yaklaşık 3500 sterlin değerindeki AV1 adlı robot öğrencinin sınıftaki sırasına yerleştiriliyor. Kamera, mikrofon ve hoparlör sayesinde çocuk evden sınıfı görebiliyor. Öğretmenini ve arkadaşlarını duyabiliyor ve konuşabiliyor yattığı yerden. Ülkede 2000'den fazla AV1 kullanılıyor. Sistem özellikle kaygıya bağlı okuldan kaçınma, EPSA sendromu yaşayan çocuklar için tercih ediyor. Bak, bunu cidden yaşayanlar için tabii ki güzel bir hareket. Ama şimdi bunu duyunca bütün çocuklar bu kaygıyı yaşayacak. Hele bir de güzel havalardaysa, mesela böyle yağmur falan da yoksa, havada güzelse, tam kaygı yaşanacak zaman. Öğrenci uygulama üzerinden robotun başını 360 derece çevirebiliyor. Fısıltı modu bak. Yanındaki sınıf arkadaşıyla diğerleri duymadan konuşabiliyor. Oho! Kamera tek yönlü çalışıyor. Çocuk sınıfı görüyor ancak kendisi görüntülenmiyor. İşte bu adaletsiz. Çocuk da görüntülenecek. Çünkü hani nasıl oturuyor yani, ciddi ciddi ders mi dinliyor yoksa bir taraftan televizyona çık hafiften. Yan gelip yatmış. Evde çikolata. Böyle bir halde mi? İngiltere'de ciddi devamsızlık yapan ve sosyal ya da duygusal destek ihtiyacı bulunan öğrenci sayısı 6 yılda %225 artmış efendim. Bu yıl AV1 kullanan öğrencilerin %76'sı yeniden sınıfa dönmüş. Amerika'da da New York'ta efendim bazı yerlerde robotik derslerde öğretmen yardımcısı olarak yapay zekalı robot öğretmen Sally uygulaması deneniyor demiş. Orada da bak, öğretmen kaygı bozukluğu yaşıyorsa, okula gitme konusunda böyle bir sıkıntı yaşıyorsak, yaşayabilir. Niye olmasın efendim? İnsanız hepimiz, hepimiz olabilir. Onlar da robot öğretmen seriyi teste tabi tutmuşlar. Yani kısacası bunlar bir hazırlık esası. Tamam, hani çocuklar için eyvallah da, öğretmen için bir robot hazırlamak işte hani bakalım nasıl oluyor mu olmuyor mu? Bunlar ileride yapay zekanın ya da insansı robotlar dediklerimizin her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de işe el atacağını gösteriyor. Bize oluyor mu böyle? Bizde de olur esasında. Sesi ver mesela, sesi yükle. Yapay zeka zaten sesi kullanıyor. Kaygı hissettiğim zamanlarda, bazı günler, benim yerime mesela gelsin radyo programı yapsın. Mantıklı bak,
kaygı hissediyorum arkadaş yani. Allah Allah. Hissedemez miyim? Ben insan değil miyim? Bence mantıklı yani. Herkes için olabilir bu. Sadece öğrenciler için değil. Mesela ne iş yapıyorsanız işte ne bileyim muhasebecisiniz mesela. Bir kaygı sıkıntısı hissettiniz. Sabah oldu bizden bile geldi yani. Hemen ne yapıyorsun? Robotu yönlendiriyorsun. Robot senin yerine gidiyor. O gün senin yerine çalışıyor. Sen de tabii robot sayesinde oradaki iş yerindeki arkadaşlarına falan konuşabiliyorsun. Görebiliyorsun onları yani. Sıkıntı yok. Onlar seni göremiyor. İyi. Böyle bir sistem. Düşünün biraz bakalım.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

da radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ya ama patron da burada sanki tuzağa düşürmüş adamı. Yani burada çok sinsi bir soru olmuş gibi geliyor. Bakın şimdi. Yapay zeka hakkında sorulan soruya cevap verdi. İki hafta sonra hayatı değişti. Hayatı değişti derken sanırsın ki böyle şey hani terfi aldı, böyle acayip yerlere geldi falan filan diye düşünürsün. Değil. Tamamıyla işinden oluyor. Çin'in başkenti Pekin'de 40 yaşındaki bir yazılımcının patronuyla yapay zekanın geleceği üzerine yaptığı görüşmeden iki hafta sonra işten çıkarılması... Ülkede teknolojinin iş gücü piyasasındaki dönüştürücü etkisini yeniden gündeme getirdi. Abi bu konuda zaten lider ülkelerden birisiniz, hala siz neyi tartışıyorsunuz? Dünya bak sen, ondan sonra Amerika. Bu ikiniz yüzünden yakında muazzam kaoslar yaşayacak yani. Bu yapay zeka tamam iyi hoş güzel hayatımızın her alanına girdi diyoruz. Çok faydası var, eyvallah, hiç onları inkar etmiyoruz. Ondan sonra insansı robotlar diyoruz, şimdi gülüyoruz ediyoruz falan. Aa ne kadar güzel, ne kadar sevimli falan diyoruz ama bu işin ileride büyük sıkıntısı olacak. En büyük sıkıntısı işte işsizlik. Yavaş yavaş büyük şirketlerde böyle haberler duyuyoruz. Binlerce kişi işten çıkaracak falan filan diye. Ekonomik zorluk yaşayanlardan bahsetmiyoruz. Artık hani insan gücüne ihtiyaç duymuyor adam. Diğer taraftan yapay zeka ne yapıyor? Tak şarja olsun bitsin. Sigorta derdi yok, bir şey yok. O orada mis gibi bırak çalışsın gitsin yani. O kafada adam artık. Hal böyle olunca ve Çin ve Amerika bu işin öncüsü. Japonya'yı da sayabiliriz ama bunlar kadar fanatik değil. Pekin'de bir şirkette programcı olarak çalışan 40 yaşındaki Fei Zhaojun. Yöneticisiyle yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı konusunda tartıştıktan 2 hafta sonra yaklaşık 160 iş arkadaşıyla birlikte işten çıkarıldı. Evet, demek ki yapay zeka yazılımcının yerini alacak. Bunu anlayabiliyoruz. İşini kaybettikten sonra yazılım sektöründe yeniden istihdam edilme şansının yaş faktörü ve teknolojik değişimler nedeniyle düşük olduğunu belirten Fei, henüz yeni bir iş başvurusunda bulunmadığını ifade etti. İşsiz kaldığı süreçte ailesini geçindirmek için alternatif yollar aradığını belirten Fei, Fei Zhaojun, yapay zeka sistemlerinin kendi pozisyonunun kapatılmasında rol oynadığı görüşünde. Ama şimdi sizler de varsınız bu işin içinde. Kusura bakmayın yani yazılımcı arkadaşlar. Sizler de dahilsiniz. Sizler de bu işi geliştirdiniz. Tamam belki bu yoktur, eyvallah da. Hani bunun pek çok meslektaşı bu işte var yani. Öyle güzel güzel yazılımlar yaptınız. Aman yapay zeka mis, oh aman diye. Sana da dokunacak bu. Sektördeki hızlı değişimler ve yaş unsuru nedeniyle tamam kaygı duyduğunu ifade eden Fei, yapay zekanın hem bir tehdit hem de kullanılması zorunlu bir araç haline geldiğini belirterek, siz kullanmazsanız ve herkes kullanırsa geçim kaynağınızı kaybedersiniz değerlendirmesinde bulundu. Çin'de yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanımı yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı kalmıyor. Ülke genelinde, posta merkezlerinde, paket ayıklama süreçlerinde insansı robotlar test edilirken... Bak paket

Açıklamadaki çalışanlara bile göz koydular. Trafik yönlendirme ve hizmet sektöründeki çeşitli rutin görevlerde de otomasyon sistemlerinde yararlanılıyor. İlk baştan bunlar ne olarak çıkmıştı hatırlayın? Garson olarak. Çok daha sevimli gelmişlerdi. Aa ne kadar güzel, bak ne güzel servis yapıyor, çay servisi yapıyor, kahve servisi yapıyor. Şikayet etmiyor, ne bileyim işte falan filan diye. O zamanlar biz söylemiştik bak bu iş garsonlukla kalmaz diye. Ondan sonra hiç avukatlara kadar gitti bir ara. Şimdi artık mesela şeyde bile, yapay zeka ile bile pek çok dilekçe falan yazdırılıyor. Ama orada da bazen yapay zekaya %100 güvenmemek gerektiğini söylüyoruz hep. Bir dilekçe yazıyor, sen o dilekçeyle başvuruyorsun, bir şey olmuyor. Yani bir avukatın yerini tutmuyor mesela. Sağlık sektörü keza ne yapıyoruz? Bir tahlil sonucu olsun veya bir şey hissettiğimizde hemen onu yapay zekaya soru veriyoruz. Böyle böyle bir şey var diye. Yapay zeka bize anlatıyor bunları yaşıyor olabilirsin diye. Biz ondan sonra gidiyoruz doktorla kavga ediyoruz. Doktor başka bir şey söylüyor yapay zeka. Ya yapay zeka, ChatGPT'ye sordum böyle demedi. Ya sayın doktor. Ya, hakikaten tartışanlar var yani. Madem öyle hastalığını öğrendin, ne olduğunu öğrendin, niye doktora gidiyorsun ki? İş bambaşka yerlere doğru geliyor. Bu bütün sektörleri maalesef etkiliyor ve etkileyecek. Ve ilerleyen yıllarda binlerce, milyonlarca insan sırf bu yüzden işsiz kalacak işte. O zaman ne olacak onu çok merak ediyorum ben.

0: mı sayın seyirciler? Vay!
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi birçok açıdan geçen yüzyıldaki dünya tarihinin bir özeti niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen programda 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken, ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
4: Spor.
3: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A-Milli futbol takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız, dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde, dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
2: Reklam.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin. satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
7: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
7: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
6: 0555 463 77 77.
8: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

Banu Parlak sosyal medyanın ünlü yaptığı isimlerden bir tanesiydi. Dik Yokuş radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi Gökçe radyonuzda. Deli.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Manifest, Ajde Pekkan, Hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, anneanne dekorasyonu moda oldu denmiş. Bir arada şey vardı, bu perde konusunda 90'lı yılların en popüler perde modelini biliyorsunuzdur. 90'lı yıllar perde dediğimiz zaman akla tek bir desen geliyor. Böyle çiçekli miçekli, sarı ağırlıklı bir renk, sarımtırak ağırlıklı bir renk. Biliyorsunuzdur onu. Böyle çiçekler miçekler olur falan filan. Hep bütün evlerde vardı ondan. O bir ara tekrardan satışa sunulmuştu. Bir haber çıkmıştı çok iyi paralara gidiyor diye, ama çok iyi yani. Hani böyle binlerin üzerinde yani. Millet çatır çatır bunları satmaya başlamıştı. Bu ikinci el internet sitelerinde falan filan, sonra olmamıştı tabii. İstesen bulabiliyorsun zaten onu yani. Hatta belki hala bazı evlerde kullanılıyor. Ya da şöyle bir dolaplara falan karıştırsan eski dolapları mutlaka çıkar. Hani çok böyle ulaşılmaz bir şey değil. Herkes bir görüp acayip acayip fiyatlar vermişti ama. Bilmem kaç yüz bin falan, öyle öyle rakamlar vardı yani. Bu da onun gibi bir şey mi acaba? Anneanne dekorasyonu moda oldu demiş. Neymiş bu? İngiltere'deki araştırmalara göre Z kuşağı ev dekorasyonunda 1970'ler modasına yönelmeye başladı. Öyle misiniz Z? Vallahi benim tanıdığım Z kuşakları hiç öyle değil yani. Demek ki coğrafyadan coğrafyaya değişiyor bu işler. Son yıllarda tüm iç mimariye hakim olan gri, bej gibi tonlarla sade ve ultra modern ev görüntüsünü terk ediyorlar. Onun yerine büyük annelerinin evi gibi renkli dekorasyonu tercih ediyorlar. İç mimarlara göre 18-30 yaş grubu koyu ahşap mobilyalar, desenli kumaşlar, seramikler, renkli camlar, süslü lambalar ve ikinci el parçalara minimalist yerine maksimalist tasarımlara rağbet gösteriyor. Ya şöyle düşünün böyle, bende de mesela gri ve bej biraz daha hakim aslında. Ki Z kuşağı da değilim bu arada. Raflar boş bırakılmıyor, hatırası olan eşyalarla dolduruluyor. Kitaplar, mumlar, tamam bunlar zaten her evde var ki. Kitap, mum, tablolar, vazolar ve küçük objeler konuluyor. Çikolata kahvesi, bordo, toprak yeşili ve tereyağı sarısı tonları öne çıkıyor. Bu acaba perdedeki sarı ton dediğimiz tereyağı tonu mu? Onu ilk defa duyuyorum bunda. Tereyağı sarısı. Aynı takım mobilyalar yerine farklı dönemlerden parçalar karıştırılıyor denmiş. Böyle bir haber efendim. Bakıyorum böyle bir yatak odası şeyi var. Fotoğrafı var orada. Yatak odası, evet bir yatak var böyle. Yatak böyle, bilmiyorum şimdi anneanne moda dekorasyonu diyor ama bizim anneannelerde dekorasyon böyle değildi. Bunların anneanneler de lüks yalnız. Şimdi bizdeki anneanne dekorasyonu nedir mesela? Aklımıza daha çok ne gelir? İşte yanan bir soba. Kuzine falan deniyordu onlara. Fırın yani. Onun üzerine ekmek kızartmak, yanında bir minder. Ama oradaki uyku da var ya. Hele bir de kışın böyle dışarısı soğuk, geliyorsun. O sobanın yanında mutlaka uzanma yeri yapılırdı. Yani anneanne evinde öyleydi. Yanına oturursun, zaten oturduktan sonra bir süre sonra otomatik olarak uyumaya başlarsın. O sıcak seni alır götürür. Üzerinde böyle bir kestane mi yapılmaz onun? Ekmek mi kızartılmaz sabah kahvaltısında? Hele onun içinde yapılan börektir, mesela ev ekmeği falan. Şimdi onları göremiyoruz tabii de, nerede göreceksin yani? Minimalist yaşayacağız diye. Her şeyimiz minimalist oldu vallahi. Bir de sobaların mesela kötü tarafı neydi? Kışın o sobayı değiştirmek gerekiyor. Kovasını falan değiştirmek gerekiyor. Sobalı evler zamanında. Günümüzde hala var tabii, yok değil ama daha çok hani köylerde doğalgazın falan pek olmadığı yerlerde. Ama o dönemler öyleydi. Bir de evin en küçük çocuğunun görevidir o kovaya gidip döküp yenisini getirmek falan filan. Evin en küçük çocuğu da bendim. Al, travma istiyorsan sana travmayı. Aslanlar gibi travma işte yani. Bunları hep yaşadık. O soğukta çıkıyorsun, sıcaktan çıkıyorsun, tekrar soğuğa giriyorsun arkadaş. Bir de o kısım kötüydü ama sobayı yakana kadar, soba yandıktan sonra. Bizdeki mesela dediğim anneanne evi modeli bu.
bunların anneanneleri bile gayet, eğer bu fotoğraf anneanne evi ise bunların anneanneleri de gayet çok şeyi aşmışlar yani.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu. Yolu üzeri, Legno Home Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

yine dolandırılıyoruz. Bu konuda sevdik yani biz bu dolandırılma işlerini sevdik, hep söylüyoruz. Hani biri dolandırmak istediği zaman ona pek hayır diyemiyoruz. Bakın şimdi de emekli memura uzlaştırma bedeli tuzağı. Cep telefonuna gelen mesajda hayatının şokunu yaşadı. İşte hayatının şokunu yaşamayacaksın. Hemen orada eğer kafanda bir soru işareti varsa bir bilir kişiye soracaksın. Ya da şu olabilir mesela, E-Devlet'ten falan kontrol edeceksin önce, eğer avukata sormuyorsan, yani tanıdığın ettiğin yoksa. Bir E-Devlet'e bakacaksın. Zaten hadi E-Devlet'te var bunlar. Varsa yani. İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B. Cep telefonuna gelen sahte bir ceza dosyası mesajı ve ardından arayan şüpheliler tarafından uzlaştırma bedeli adı altında 50 bin lira dolandırılmak istedi. Bak, mesajda bırakmıyorlar. Az önce size bir mesaj göndermiştik. O mesaj üzerine arıyoruz efendim. Uzlaşalım mı? Uzlaşmak ister misiniz? Yapalım mı böyle bir güzellik? 50 bin lira. Dolandırıcıların kimlik, anne baba adı ve adres gibi kişisel bilgilere sahip olması mağdurun ilk anda durumun gerçek olduğuna inanmasına neden oldu. Evet, çünkü bizim bilgiler her yerde. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Öyle KVKK falan filan hikaye bunlar. Evet, KVKK var ama uygulama noktasında işte o bilgiler yine sızıyor efendim. Çatır çatır sızıyor hatta yani. Biri bilgileri alıyor, o ötekine satıyor, öteki ötekine satıyor, öyle öyle gidiyor yani bunlar. Bizim hani kimlik numarası falan filan gizliyorsunuz ya, gizleme. Var zaten, isteyen buluyor. Şüpheliler ödeme yapılmadığı takdirde tutuklama kararı çıkarılacağı tehdidiyle panik yaratarak süreci hızlandırmaya çalıştığı, yaşanan olay kişisel verilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık yöntemlerini yeniden gündeme getirir denmiş. Zaten hep gündemde ki bunlar. Adamlar bir şekilde dolandırıyor yani. Bak, dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yo, bu yeni bir şey değil, bu var bu. SMS'e var canım, bu ceza bana cumartesi günü geldi mesajlar, böyle mesaj. Cumartesi günü dosyanın ve Çağlayan Adliyesi'nde bir de olduğunu söylediler falan, yazdı falan filan. Ve o gün hemen eğer bilmem kaç para yatırmazsam, of öyle böyle değil. Lan cumartesi deli misin sen? İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema Bey'in telefonuna geçtiğimiz günlerde ceza dosyasının işleme alındığı ve bir hukuk bürosuna ulaşması gerektiğine dair bir mesaj geldi. Konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kadın bu kez de arandığını ve telefondaki kişilerin kendisine "Avukatla mı görüşüyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu aktardı. Bak, işte sayın bilmem bir şey, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Bilgi almak için ulaşınız bilmem ne hukuk bürosu. Bayağı hukuk bürosu yalnız. Ayrıca şüphelilerin anne babasının isminden adres bilgilerine kadar pek çok bilgiye sahip olduklarını ifade etti. Sema Bey, hakkında bildiklerinden ötürü karşımdakilerin gerçek bir hukuk bürosundan aradığını düşündüm. Konunun ne olduğunu sordum ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini... Efendim, ayrıntılı bilgi veremeyeceksiniz, parayı gönderin. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu söylediler. Ardından da uzlaştırma bedeli olarak benden 50 bin lira istediler. Arkadaş, ayrıntı vermeden parayı niye istiyorsun? Siz önce parayı yatırın, bir sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ardından da uzlaştırma bedeli olarak benden 50 bin lira istediler. Ödeme yapmamam halinde hakkımda tutuklama kararı çıkaracaklarını söylediler şeklinde konuştu. Yaşadıkları karşısında büyük korku ve paniğe kapıldığını anlatmış. Vallahi geçmiş olsun, iyi yırtmışsın. Hani en azından para kaptırmamış yani. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Gizem Gonca, dolandırıcıların kişisel bilgilerinizi biliyor olması karşınızdaki kişinin gerçekten avukat, hukuk bürosu veya resmi bir kurum olduğu anlamına gelmez. Ceza dosyanız var şeklinde mesajlara vatandaşta korku oluşturup para talep ediyorlar. Tutuklanırsınız diyerek korkuyla acele ettiriyorlar. Çabuk bak, geliyor polis, geliyor. Gonca, özellikle uzlaştırmanın hukuk bürosunun telefonla vatandaşın karşısına koyup belirli bir miktarı ödemesini istediği bir sistem olmadığını vurgulamış. Sonra devam ediyor, neyse telefonu kapatın ve para göndermeyin diyor. Bak mesela başka bir mesaj örneği daha var. Sayın işte bilmem bir şey, müvekkil firmamıza ait borcunuzu icra takibi başlamadan faiz indirimiyle ödeme yapmak için. Bir indirim de veriyorlar. İndirim hakkınız da var bak.
Evet, bunlar yıllardır uygulanan taktikler maalesef. Telefonla dolandırıcılığın her çeşidi var efendim bizim ülkede ama hemen hemen hepsi de bir şekilde tutuyor. Hani ben dolandırıcıyım, aç kaldım diyeni bulamazsınız. Hepsinde baya baya adamlar artık yatırım yapıyor, arsa marsa alıyorlar ya. Dolandırdıkları paralarla yani. Sadece hani kripto paraya falan yönelmiyor, o kadar aymazlar ki artık işi böyle arsa marsa alımına döktüler. Hani parayı da nakit olarak çok tutmak istemiyorlar. Artık gerisini sen düşün yani.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Zine Sali. Çok güzel bir cover oldu. Bana da söyle radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüze neşe katabiliyorsak ne mutlu bana. Ve şimdi Ebru Gündeş radyonuzda. Cennet.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri 2026 uygulama sınavında gençler tasarım, üretim, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini jüri karşısında sergiledi. Tokat'ta düzenlenen yağlı güreşlerde 293 pehlivan mücadele etti. Baş pehlivanlık finalini uzatmada Erkan Taş, Serhat Elvan'ı puanla yenerek kazandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir apartman dairesinde kurşun ve bıçak yaraları olan 3 erkek cesedi bulundu. Cesetler Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait. Olay sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in veto hakkını ve daimi üyeliği kaldırması gerektiğini belirtti. Erdoğan, böylece uluslararası sistemin daha adil ve etkin hale geleceğini vurguladı. Kontenjanları dolduramayan özel üniversiteler ek tercih döneminde %80'e varan indirim yaptılar. Bu durum ilk yerleşimde yüksek ücret ödeyen öğrencilerin mağduriyetine yol açtı. Uzman Muhammed Tosun öğrencilerin ücret farkı için itiraz hakkı olduğunu belirtti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahlı saldırıda kimliği bilinmeyen kişi etrafa rastgele ateş açtı. İkisi ağır olmak üzere 10 öğrenci yaralandı ve polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bankalar emekli maaşı promosyon kampanyalarını 30 Eylül 2026 tarihinde sonlandırıyor. Bazı bankalar 35 bin liraya kadar promosyon veriyor. Emekliler fırsatları iyi inceleyerek, maaş taşıma ve ek şartları değerlendirerek avantaj kazanıyor.
1: Spor.
2: A milli takımda Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrı nedeniyle antrenmana katılamadı. Fransa maçı öncesi oynaması zor görünüyor. UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları başladı. Beşiktaş, İstanbul dışındaki 63 Süper Lig maçında 24 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Bu sezon 6 deplasmanda 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Vedat Muriqi, Anderson Talisca'nın ayrılmasının ardından toplam 19 gole katkı sağlayarak hücum hattını güçlendirdi.

0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanakıyla yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yozgat'ta ise bugün parçalı bulutlu bir hava ön planda olup yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Ayna radyonuzdaydı. Duydun mu? Hanımlar beyler, Namık'ın Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, Şişli'de korku dolu anlar demiş efendim. Yol tartışması saldırıya dönüştü. Beni çekemezsin, kafanı kırarım. Oo, 180 bin artı KDV. En az 180 bin artı KDV. Bankadan bildirim gelmiştir zaten, hesabınızdan havaleye para gönderildi diye. Mesela böyle şeylerde otomatik kesecek direkt, hiç uğraşmadan. Sen bildirimde görüyorsun. Arabadan indin ya, direkt mesela bankanın şeyde üst tarafta bildirim ışığı yanacak. Arabadan iner inmez daha, ama şey, böyle bir şey yapmasan bile yani. Hemen öyle bir bildirim. Şey diye selam. O arabadan iniyorsunuz galiba. Kavgaya mı? Güzel güler devam. İstanbul Şişli'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi denmiş. AVM girişinde aracın direksiyonunda bulunan kadın yanındaki erkekle yer değiştirdi. Tabii o kadar sıra varken gayet mantıklı. Şu olabilir belki sadece, AVM girişinde hani park etme konusunda başarısızsa kadın, aracı kullanıyorsa çabuk, bilmiyorum yani, sadece aklıma gelen bu. Git park edeceğin yerde de sonuçta bunu yapabilirsin. Neyse, erkekle yer değiştiriyor güzel güzel. Arkada bir sürü araba var. Bu sırada korna çalarak duruma tepki gösteren Buket A'ya saldırmış efendim kadın aynı anda. Görmüyor musun? Yer değiştiriyoruz. Sen kimsin, korna basıyorsun? Ya da belki arabada hararetli bir tartışma vardı öncesinde, bilemedim. Otomobilin camından içeri uzanan kadın, beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım diyerek tehditte bulunurken saldırı anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Evet, gayet güzel. Ablamız gergin. Belli bir hani bir 180 bin lira en az harca yasası var. Böyle arabadan indiğiniz andan itibaren diğer araçla kavga etmeye, tartışmaya falan 180 bin yazılıyor. Yani haklı olmanız olmamanız bir şey değiştirmiyor. İndin mi arabadan 180 bin. Yanındaki de mi indi, ona da 180 bin. Arkada oturan hani bana hani bana demiş, ona da 180 bin. Bu başlangıç bu arada tabii. Şey, açılış böyle 180 binden açılış. Devamı yapmış olduğunuz eylemin niteliğine göre değişiyor. Olay saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin girişine meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü aracını durdurarak yanındaki erkekle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen Buket A, diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı. Ha, o maşallah, rahatlığa bak ablamızdaki. Buket Ağa'nın korna çalarak tepki göstermesi üzerine kadın otomobile yönelerek hakaret ve küfür etti. Bunları hep ekliyorlar. Adisyonu ekliyor efendim teker teker. Arabadan inme, hakaret, küfür. İkili arasında başlayan tartışma kadının saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Otomobilin camından içeri uzanarak saldıran kadın, beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım diyerek tehditte bulundu. Ablam çekmiş ama. Bak, fotoğraf falan var. Videoyu açmadım ama fotoğrafların falan var. Bak, emniyet kemerini falan çekiyor. O derece saldırıyor yani. Neye kızdıysa bilemeyiz. Kendisini görüntüleyen sürücünün telefonunu da almaya çalışan kadın, sen ne yapıyorsun bırak diyerek bağırarak duruma tepki gösterdi. Yanındaki erkek kadını uzaklaştırmaya çalışırken kadın Buket A'ya, sen şimdi göreceksin kim kimi şikayet ediyor bakalım diye bağırdı. Ablam sen yine şikayet et, etme değil. Fakat 180 bin. Sen yine şikayet et tabii ki. Kadın uzaklaşırken direksiyondaki Buket A'ya, sen onu bir yerde yayınla, göreceksin terbiyesiz sözleriyle tepki gösterdi. Her yerde yayınlanmış. Bir de basın seviyor böyle haberleri. Mesela sosyal medyada falan gördü müydü? Çünkü izlettiriyor bu haberler. Yaya olarak olay yerinden uzaklaşan kadının yanındaki erkekse otomobile bindi. Kadının görüntüyü çeken mağdur Buket A'ya, görüşürüz seninle dediği duyulurken saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Evet, biz de hepsini teker teker izledik zaten. Bak, saldırıya uğrayan kadın da bir kadın şahıs tarafından fiziksel ve sözlü olarak tarafıma saldırıda bulunuldu. Sebebi de tam bir AVM'nin giriş kısmında kadın erkek araç içerisinde şoför değişikliği yapıyor. Erkek uyanık çıkmış, hiç olaya müdahale etmemiş. Yani. Kadını uzaklaştırıyorsa, gel sen gel, Yusuf gel sen gel, boş ver. Kadıncağız da açıklamada bulunmuş. Şey yani, bir hışımla geldi geçti, peh peh peh diye. Maganda'nın cinsiyeti yok mu? Yok tabii canım.
Yani yolda sadece kavga edenler erkek sürücüler değil. Maganda erkek, maganda kadın, maganda diye ayırmıyoruz efendim. Maganda magandadır. Her yerde aynıdır yani.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Fatih'e olayla radyonuzdaydı. Bu nedir? Yıllar geçse de bir kelimesini bile unutmuyorlar. Bu nasıl bir kindir ya? Geçmişe dair her detayı zihnine kazıyan, asla unutmayan 3 burç denmiş. Efendim hangi burçsunuz? Bakalım siz var mısınız? İkinci burçlar diyebiliriz. Bak işte geçmişe dair hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan ve güçlü zihinsel hafızasıyla tanınan o burçlar. Mesela ben de geçmişe dönük çok şeyi hatırlarım ama hani kin anlamında değil bu, öyle mi ki? Ha, bazı kişiler yıllar önce yaşanan en ufak ayrıntıları bile dün gibi hatırlıyorlar. Bir dakika, kova var mı o zaman? Neyse yok. Bakalım efendim hangi burçlar bunlar? İlk sırada Başak burcu var efendim. Başaklar online mısınız? Sistematik düşünme yapısıyla bilinen Başak kişileri, Başak kişileri çevrelerinde olup biten her şeyi adeta bir mercek altından geçirerek gözlemler. Zihinlerinde her bilgi için ayrı bir alan oluşturan bu kişiler günlük yaşamda karşılaştıkları pratik verileri ve karmaşık ayrıntıları uzun süre saklama yeteneğine sahiptir demiş. Başakların zihinsel berraklığı kendileri için faydalı olabilecek bilgileri zamanı geldiğinde eksiksiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmalarını sağlar diyor. İlk burçlar Başak efendim. İkinci burca geçiyoruz. Yengeçler, online mısınız yengeçler? Duygusal derinlikleri yüksek olan yengeç kişileri için geçmişte yaşanan hiçbir anı kolay kolay silinmez. Yaşadıkları olayları hissettikleri duygularla bağdaştırdıkları için ister olumlu ister olumsuz olsun üzerinden yıllar geçse dahi yaşananları detaylarıyla hatırlar. İşte bak bu da çok riskli bir şey ya. Yani hatırlayan için riskli. Bak ilk burç neydi? Başak, sonra yengeç. Ama karşısındaki insan için de riskli. Tam böyle bir tartışmaya başlayacaksın mesela. Özellikle bu insan sevgilinizse. Yani partnerinizse. Çok daha büyük riskli. Yani sen mesela başka bir yerden konuya giriyorsun. O pat oradan bir açıyı yakalıyor. Diyor ki bundan yıllar önce sen şunu da söylemiştin. Çık işin içine çıkabilirsen. Üçüncü burcumuz efendim. İnce detayları zihnine kazıyanlar diyor. Akrep burcu. Bu gibi olaylarda bak akrep hep var. Yani bu gibi olaylarda hani böyle burçlarda. Böyle bir kavga gürültü. Güçlü sezgiler, yani kavga gürültüye meyil verecek olaylarda. Güçlü sezgileri ve yüksek odaklanma kapasiteleriyle tanınan akrep kişileri, kendilerini etkileyen durumları ve duydukları ifadeleri hafızalarında titizlikle muhafaza eder. Çevresindeki insanların davranışlarını ve söylediklerini detaylıca analiz eden akrepler, kendileri açısından önem taşıyan kritik bilgileri asla gözden kaçırmaz. Yaşanan hiçbir gelişmeyi unutmayan yapıları onları zihinsel netlik konusunda en üst sıralara taşır denmiş. Eğer bu burçlardan biriyseniz iyi. Bak, neden? Çünkü hatırlayan sensin işte. Başaktır, yengeçtir, akreptir. Ama bu burçlardan bir partnerin varsa zaman zaman gerginlik yaşayabilirsin. Tam mesela başka bir şeye giriyorsun, başka bir konu. Ondan sonra hop sana bundan 10 yıl önce yaptıklarını hatırlatıyor. Sen bunu demiştin diye. Çünkü bak güzel olan şeyler kadar kötü olanları da unutmuyorlar. Başak özellikle unutmuyor. Oradan bir daha çık işin içinden çıkabilirsen.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.
6: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

Edis Bana Neyle radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: olsun.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Erdoğan, son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini bildirdi. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeriyle 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130.500 lira ile geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülecek proje kapsamında küçük modüler reaktör ve 4. nesil reaktör tasarımlarına ilişkin teknik çalışma gerçekleştirilecek.
2: Spor.
0: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza

0: yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve Büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son Dünya Şampiyonası'ndan ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
2: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
4: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri. Legnohome Mobilya yanı. Numara 30. Lacivert Genç Odası.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Reklam.

Hayatın ritmi başlıyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu güzel salonun iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Gündemden uzaklaşacağız. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün keyifli haberleriyle bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Günden, yaşadığınız zamandan, andan keyif almak istiyorsanız eğer radyonuz açık olsun. Yanı başınızdaki radyoda salıyı keyiflendirecek hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim o halde.

Haftanın ikinci iş ve okul günü, salı günündeyiz. Peki çocuklar okula alışabildi mi? Veliler yalnız kalmaya alışabildi mi? Anneler, babalar çocukları okula göndermeye alışabildi mi? Güzel bir salı günündeyiz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Program boyunca mesela uykunun faydalarından bahsedeceğiz. Bugünlerde Alzheimer'dan, demanstan çok fazla bahsediyorlar. Biz de bahsedelim istedik. Unutkanlıklardan bahsedeceğiz. Öz bakımdan bahsedeceğiz. Evliliğin en mutlu ve en zor yıllarını belirlemişler. Bakalım hangi yıllarda bizi zorlayacak evlilik atlatabilirsek devam edebileceğiz. Yine 2026 sonbahar kış modasının gözde parçalarından bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu dedik. Devam edelim o halde hayatın ritmini yakalamaya.

Yepyeni bir gün daha başladı. Mis gibi pırıl pırıl harika bir gün olacak. Yine evrene olumlu mesajlar gönderiyoruz ama yataktan kalktığınız vakit yatak çarşafınız, yastığınız o olumlu mesajlar için size izin veriyor mu? Şöyle ki yatak çarşaflarınızı ne sıklıkla değiştirdiğinizi soracağım. Çünkü temiz çarşaf kokusunun ya da temiz çarşafın insanı mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan. Zira çarşaflarınız ne kadar temizse o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyorlar. Peki ne sıklıkla yıkanmalı? Bunun bilimsel bir açıklamasını yapmışlar. Uykunuzun ve dahi vücudunuzun hijyenik olabilmesi için en fazla haftada bir değiştirmek, yıkamak gerektiğini söylüyorlar. Ha daha sık değiştirirsiniz orası size kalmış ama bir haftayı geçtikten sonra hijyen koşullarını aşmış oluyorsunuz, haberiniz olsun. Bu yüzden bugün de güne uyanırken sağlıkla başlamak istiyorsanız güne eğer, her gün sağlıkla başlamak istiyorsanız en fazla yatak çarşaflarınızı bir hafta kullanmanız gerekir diyorlar. Ha değişim sıklığı size kalmış tabii ki ama bir haftayı geçen yatak çarşaflarının hem uyku hijyeni hem de vücut hijyeni açısından çok da sağlıklı olmadığı görüşünde bilim insanları yaptıkları araştırmalarda haberiniz olsun.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Son yıllarda unutkanlığın nedenli fazla olduğunu fark etmeye başladık. Neden? Çünkü gerektiği kadar beynimizi kullanmıyoruz. Yani işletmek, çalıştırmak, kullanmak siz ne derseniz artık sürekli zihninizi harekete geçirmenin daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz ama aynı zamanda zihnimizi de çalıştıracağız. Mesela doğum günlerini ezbere bilenler, telefon numaralarını ezbere bilenler, özel günleri ezbere bilenlerin zihninin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Yani ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlü bir hafızaya sahip oluyorsunuz. Özellikle sevgili hanımlar, sizin için önemli. Her yeni şarkıyı ezberlemeye çalışın. Mesela yeni bir dil öğrenmeye çalışın zihninizi geliştirmek için. Çünkü toplumun genelini etkileyen pek çok hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğü söyleniyor. Alzheimer da bunlardan bir tanesi. Yapılan araştırmalar stres altındaki beynin Alzheimer'a daha hızlı yakalandığını ve kadınların strese daha yatkın olduğunu ve dahi bu bağlamda kadınların Alzheimer'a yatkınlığının daha fazla olduğunu söylüyorlar bu yüzden. Hanımlar beyler diyeyim ben yine ama sevgili hanımlar, siz zihninizi daha fazla çalıştırın ki demans, Alzheimer gibi rahatsızlıklardan daha uzak kalmaya bakın. Stresin kadın ve erkek beyni üzerinde farklı etkiler yarattığını söyleyen bu araştırmada kadınların stresten zihnen daha fazla etkilendiğini söylüyorlar, haberiniz olsun. O halde radyonuzun sesini biraz daha açın. Bugün de stresi sizden uzaklaştırıyoruz çok sevdiğiniz şarkılarla.

Uykunuzu aldınız mı? Sabah uyanabilmek için en önemli etken uykuyu alabilmek. Hani sabah uyanamamaktan şikayet ediyoruz ya, güne başlayamamaktan, zor uyanmaktan. İşte eğer uykunuzu almazsanız sabah uyanamazsınız. Bu bir gerçek, kabul etmek lazım. Öyle 3-4 saat uyuyup da sabah erkenden zinde kalkıp işe gitmeyi beklemeyeceksiniz. En az 6 saat uyumanız lazım. Hatta 8 saat bana anca yetiyor mesela. Yani her beden için, her vücut için farklı uyku saatleri olsa da yetişkinler en az 6 saat uyuması gerektiğini söylüyorlar. Eğer 6 saatten az uyuyorsanız sadece uykusuzluk çekmiyorsunuz, sadece yorgun hissetmiyorsunuz, sadece sabah zor uyanmıyorsunuz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkileniyor diyor uzmanlar. Özellikle gece tansiyon düşüşünün yeterince gerçekleşmemesi yüksek tansiyon riskini artırıyor. Yani uykusuzluk diyoruz, uyuyamıyorum diyoruz veya bir film için, bir dizi için, bir oyun için gece uykusuz kalıyoruz ya, işte sonrası bizim çok da tahmin edemediğimiz olumsuz sonuçlar getiriyor. En az 6 saat uyuyacaksınız gece, sabah daha zinde uyanabilmek için mesela bana 8 saat anca yetiyor. Siz kendi bedeninize göre uyku saatlerinizi ayarlayın ki sabahları daha zinde uyanabilirsiniz.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Şimdi unutkanlıktan bahsettik. Kadınların Alzheimer'a, demansa daha fazla yakalanma riski olduğundan bahsettik. Duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Kadınlar Alzheimer'a yakalanma riski açısından erkeklerden çok daha fazla risk altında. Çünkü kadınların beyni stresi daha fazla algılıyor, daha olumsuz algılıyor. Fakat şimdilerde kadın erkek fark etmeksizin gençlerde de demans yayılmaya başlanmış. Dijital demans, unutkanlık ve hafıza kaybını tetikliyor diyorlar. Peki nedir bu dijital demans? Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte genç nesli tehdit eden bir tehlike aslında. Aşırı akıllı telefon ve ekran kullanımı sebebiyle dikkat dağınıklığı ve unutkanlık şikayetleri tavan yapmaya başlarken uzmanlar buna dijital demans diyorlar. Yani genç yaşta beyin fonksiyonları geriliyor. İşte düşünmediğimiz için, beynimizi çok kullanmadığımız için, hatta o sürekli kaydırdığınız ekran için, videolar için, reels'ler için, işte ne diyorsanız siz ona, sürekli ekran kaydırdığınız için zihniniz yavaşlıyor. Algınızı kaybediyorsunuz, düşünme yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Genç yaşta hafıza kaybı oluşmaya başlıyor. Dijital demans tehlikeli hale gelmeye başlamış gençler özellikle. Ne olur telefondan biraz daha uzaklaşın. Biraz daha zihninizi çalıştıracak aktivitelerde bulunun. Mesela sevdiğiniz şarkıyı ezberleyin. Hep aynı şeyi söylüyorum ama yeni bir şey ezberlemenin zihni geliştirdiğini söylüyorlar. Açın radyonuzu, en sevdiğiniz şarkıları dinleyin, ezberleyin çok sevdiğiniz şarkıları. Yeni bir dil öğrenin. Hani eskiden diyorlardı ya, bulmaca çözün, el işi yapın, örgü örün, ne bileyim makrame yapın. Yani sonuç olarak mutlaka ama mutlaka o zihninizi çalıştırın.

sevdiklerinizle bir araya geldiniz, görüştünüz, güzel tatlı sohbetler, böyle zamanın nasıl geçtiğini, aktığını anlamadığınız zamanlar, anılar biriktirdiniz, yaşadınız. Ayrılırken diyorsunuz ki kendine iyi bak. Peki kendimize gerçekten iyi bakıyor muyuz? Yani elimize aynayı alıp da bakmaktan bahsetmiyorum. Öz bakımdan bahsediyorum. Öz bakım demek sadece fiziksel görüntünüzün iyi olması demek değil. Kendine iyi bak demek aslında o kadar kapsamlı bir temenni ki sevdiklerimiz için. Kendinize gerçekten iyi bakmanız gerekiyor hanımlar beyler. Böyle zaman zaman sessiz bir ortamda kalmak, zihninizi dinlendirmek, stresten uzak kalmak da kendine bakmaktır. Sevdiği şeyleri yapmak, sevdiği etkinliklerde bulunmak da kendine iyi bakmaktır. Oturup sevdiği bir diziyi izlemek mesela ya da sevdiği yemeği yapıp yemek, gidip tek başına bir yerlerde kitap kahve keyfi yapmak da kendine iyi bakmaktır. O kadar kapsamlı ki kendine iyi bakmak. Bu yüzden sevdiklerimizle ayrılırken kendine iyi bak diyoruz. Onlar iyi olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar diye. Kendine iyi bak deyince sadece cildinizi temizlemek anlamayın. Kendinize iyi bakmayı ya da öz bakımı. Kendinize gerçekten iyi bakın.

0: Hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri 2026 uygulama sınavında gençler tasarım, üretim, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini jüri karşısında sergiledi. Tokat'ta düzenlenen yağlı güreşlerde 293 pehlivan mücadele etti. Baş pehlivanlık finalini uzatmada Erkan Taş, Serhat Elvan'ı puanla yenerek kazandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Manisa Turgutlu'da İncir Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı, ikisi ağır durumda. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in veto hakkı ve daimi üyelik sistemini değiştirmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, bu değişikliğin küresel barış için zorunlu olduğunu vurgulayarak uluslararası mekanizmaların etkinliğinin artırılmasını istedi. Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde yavru tilki bisiklet kaskını ağzına alarak kaçtı. Bisikletçiler tilkinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay renkli görüntüler oluşturdu ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Durak, tutukluluğu sürecinde seçmen iradesinin korunması amacıyla Adalar ve İBB Belediye Meclis üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Durak, yedek üyelerin meclise katılmasını hedefliyor. Restoranda müşteriye ketçap vermediği için işten atılan aşçı, iş yeri ortağının küfür etmesiyle açtığı davada tazminat kazandı. Mahkeme kıdem ve ihbar tazminatı ile kullanılmayan izinleri ödemeye hükmetti. Spor. Arjantin Ulaştırma Bakanlığı Mauro Icardi'nin trafikten 2099'a kadar men edildiğini açıkladı. Futbolcu İtalyan ehliyetinin 2029'a dek geçerli olduğunu belirterek kararı sorguladı. Brighton, Arsenal karşısında agresif pres yaparak rakibin yerleşik oyununu bozdu ve 3-0 galip geldi. Pres, Arsenal'in oyun kurmasını engelledi ve maç kontrolü sağladı. Beşiktaş, Ernest Pocu'yu Bayer Leverkusen'den kiraladı ve ilk maçta ilk 11'de oynattı. Ancak Pocu beklenen performansı gösteremeyip oyundan alındı. Pocu, 4 maçta toplam 77 dakika oynadı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 82 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanakıyla yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yozgat'ta ise bugün parçalı bulutlu bir hava ön planda olup yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
2: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı. Numara 30. Lacivert Genç Odası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Son yıllarda evlenenlerin sayısı boşananların sayısından daha aşağıda kalmaya başladı. Neden peki? Tabii hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Fakat bazı beklentiler, bazı anlaşmazlıklar, ikili ilişkilerdeki tatminsizlikler sebebiyle boşanmalar arttı. Gerçekten ömrünüzü paylaşacağınız insanla karşılıklı fedakarlık yapmanız gerekiyor. Peki evlilik nedir? Birlikte mutlu olabilmek de mutsuzluğu da paylaşabilmek de önemlidir evlilikte aslında. Evlilikteki en mutlu anlar ki evlilik her zaman böyle çok mutlu, toz pembe devam edecek bir birliktelik değil. Ailenizle de zaman zaman tartışabiliyorsunuz. Ama orta yolu buluyorsunuz. İşte hep orta yolu bulabilmektir birlikte, karşılıklı, tek taraflı değil tabii ki. Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlenmiş. Şimdiki ilk bir sene cicim ayları derlerdi eskiler. Belki bilirsiniz, evlilikte cicim ayları vardı bizim zamanımızda. Şimdi var mı şimdiki evliliklerde bilmiyorum. Bizim zamanımızda o cicim ayları böyle ilk bir sene çok tatlı geçiyordu. İlk birkaç ay çok güzel. Sonra zorlaşıyordu. Bakalım evlilikteki en mutlu ve en zor yıllar hangileriymiş? Böyle bir aşama aşama geçmek gerekiyor birlikte kalabilmek için o zor zamanları. Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş var. İşte bu yüzden ilk 3 yıl evliliğin en mutlu yılları olarak belirlenmiş. 3. yıl evliliğin en mutlu dönemi. Fakat problemler bundan sonra başlıyor. 5. yıla kadar gerçek problemler ortaya çıkabiliyor ve 5. yıl evliliğin en zor yılı kabul ediliyor. Bir çift 5 yıl boyunca birlikte kaldıysa, o 5. yılı atlattıysa eğer, tamam artık kurtuldunuz demektir. Değil. Uzmanlar bir 2 yıl sonra evliliğin 7. yılında da karmaşık sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Yani o 5. ve 7. yılı atlattıktan sonra evliliğiniz daimi olabilir diyorlar. Bu tabii ki uzman görüşü. Kişiye göre, insanlara göre, hayat şartlarına göre değişebiliyor. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Ama siz o zor zamanları, o atlatılması gereken zamanları geçirdiğinizde mutluca devam edebilirsiniz evliliğinize diyorlar. O zaman bir yastıkta nice mutlu yıllara diyelim biz de. O 3'ü, 5'i, 7'yi atlatmış olanlara.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Müzik dünyasının önemli seslerinden, beste fabrikatörlerinden sevgili Fettah Can. Uzun zamandır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları nihayet tek bir çatı altında topladı. Haberiniz olsun. 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Duymayanlar varsa hatırlatmış olayım. Kayıtların tamamını Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren konserlerden alıyor. Elimizdeki albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenleme değil diyor. Canlı atmosferin kendisi diye ekliyor sevgili Fettah Can. Çok sevilen şarkılarını Senfonik Live projesiyle 10 şarkılık bir albüm olarak sunuyor hayranlarına. Hatırlatmış olalım, biz de dinlemek isterseniz tabii ki. Hayatın ritminde çok sevdiğiniz sesleri konuk ediyoruz. Yeter ki radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

2026 sonbahar kış sezonunu konuşuyoruz ama süet parçalardan konuşmadık değil mi? Bu senenin trend parçalarından biri de süet kumaşlar. Süet ceketler, montlar, etekler, yelekler, çantalar, botlar her yerdeler. Neyse iyi ki geçen sene iki tane almışım, kârdayım. Bazen böyle ön görüşte olmak lazım. Bu sezonun trendi süet hanımlar beyler. Zamansız ve klasik ceketler, feminen ve güçlü etekler. Günlük şıklık için pantolon da kullanabilirsiniz süet yakışıyorsa eğer. Ama botlar, çantalar, ayakkabılar her daim öne çıkacaklar. Renk uyumu ve katmanlar da önemli. Çünkü süet parçaları kombinlerken renk uyumuna dikkat etmek lazım. Toprak tonlarını süetin doğallığını öne çıkartırken siyah ve gri süet parçalarda daha modern bir görünüm kazandırıyor. Haberiniz olsun. 2026 sonbahar ve kış sezonunun trendleri arasında süet de var, sonra söylemedi demeyin.

zihnimizi sürekli çalıştırmamız gerektiğinden bahsettik. Özellikle kadınların Alzheimer'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu, erkeklerden daha fazla olduğundan bahsettik. Hatta gençler arasında dijital demansın da yaygınlaştığından bahsettik. Bu yüzden zihnimizi iyi çalıştıracağız ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Öyle biz her şeyi internet üzerinden araştırıyoruz ya, elimizin altında artık kolay ne varsa her şeyi soruyoruz. Mesela bir dizide bir müzik aklımıza geldi. Dizideki bir karakter aklımıza geldi ama oyuncunun adını hatırlayamıyoruz. Oyuncunun adını hatırladık, oynadığı diziyi, filmi hatırlayamıyoruz. Hemen her şeyi soruyoruz. İnternet üzerinden araştırıyoruz. Artık her şeyi yapay zekaya soruyoruz. İşte biraz durup düşünmek, biraz zorlamak lazım zihni. Her şeyi yapay zekaya sorarsanız nöral bağlantılarınız %47 oranında azalıyormuş. Bu da ne demek oluyor? Şöyle ki, yapılan araştırmalarda sürekli yapay zekayı kullananların bir müddet sonra planlama, fikir üretme gibi düşüncelerinin, beynin bu kısmının gelişmediğini fark etmişler. Yani yapay zeka zihnimize zarar verdiği iddia ediliyor ama tabii çok daha erken safhalarda bu araştırma. Yine de siz zihninizi biraz daha çalıştırıp her şeyi yapay zekaya sormayın derim ben.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

her şeyin iyisi güzeli bizi bulsun. Güzel şeyler düşünelim, iyi çağıralım, en güzelini yaşayalım. Hayatın acısı da var, tatlısı da kabul etmek lazım ama biz hep güzel düşünelim. Peki bu güzel salı gününde de hayatın pozitif tarafından baktık. Bugünün güzel haberleriyle günün 2 saatini tamamladık. Hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ben Rania. Mikrofon başından ayrılacağım ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, sağlıkla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto imtiyazının kaldırılmasının reform için şart olduğunu belirterek, daha adil dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini ortak zeminde buluşturmalıyız değerlendirmesinde bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5 artarak 728 milyonu aştığını bildirdi.
2: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız," dedi. Türkiye ampute milli futbol takımı kaptanı Fuat Taş'tan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde," dedi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Sokakta Civak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Çokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatı.

0: mağazasına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legnahom Mobilya yanı, numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
4: Benim hatam mı burada, benim hatam mı?
3: 4 numarada Can Demir, gel dedim geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atsarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğurlu Hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takip ve devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı. Numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Enerjide yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ta 23 Eylül'de Artova, Niksar, Reşadiye ve Turhal bölgelerinde bakım nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. Kesintiler farklı saatlerde uygulanacak. Profesör Doktor Tünay Karan ve uluslararası ekip, su yosunlarının doğal bileşiklerinin yara iyileşmesini artırdığını gösteren bilimsel çalışmayı Pharmaceutics dergisinde yayınladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı soruşturmasını genişletti. Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltına alındı. Silahın çocuğun eline geçişi ve akran zorbalığı iddiaları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in veto hakkını ve daimi üyeliği kaldırması gerektiğini ifade ederek BM sisteminde reform yapılmasının elzem olduğunu vurguladı. Edirne'de bisiklet sürüşü yapan grubun yanına yaklaşan yavru tilki, yerdeki bisiklet kaskını alıp hızla kaçtı. Bisikletçi tilkinin peşinden koşsa da kaskı geri alamadı, olay renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli'de ikinci el araç satıcısı Bahadır Bostan, dolandırıcıların güvenli kapora tuzağını fark ederek 40 bin lirasını kurtardı. Bostan, şüphelilerle iletişimi kayda alarak polisle paylaştı, vatandaşları uyardı. Aşçı, müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle iş yerinden sinkaflı küfürle kovulduğunu belirterek açtığı davayı kazandı. İş mahkemesi kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi, Yargıtay bu kararı onadı.
1: Spor.
2: Arsenal, Mikel Arteta'yla yeni kontrat üzerinde anlaştı ve dönemi uzatıyor. Sözleşme en az 10 yıl olarak planlandı, maaşında da önemli bir artış bekleniyor. Ahmet Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı 4 maçı kazanarak milli araya lider olarak girdi. Orban 7 golle dikkat çekiyor, deplasmanda ilk galibiyet hedefleniyor. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Rafinha, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini, istatistikleri ve başarılarının bunu desteklediğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın parçalı güneşli bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın parçalı bulutlu ve ara ara sağanak yağışlı hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık

0: tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinem.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıbak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Çokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legno Home Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak üretimde, teknolojide ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan, ortak akla ve güçlü işbirliklerine dayalı bir anlayışla küresel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği izdivaç yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

0: basın, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son Dünya Şampiyonası'ndan ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
2: Haber.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.
0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ta 23 Eylül'de Artova, Niksar, Reşadiye ve Turhal bölgelerinde bakım nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. Kesintiler farklı saatlerde uygulanacak. Profesör Doktor Tünay Karan ve uluslararası ekip, su yosunlarının doğal bileşiklerinin yara iyileşmesini artırdığını gösteren bilimsel çalışmayı Pharmaceutics dergisinde yayınladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.

0: Eylül 2026 Pazar günü yapılacak olağan genel kurul toplantısı için üyelerin merak ettiği sorulara yanıt vermek amacıyla bilgilendirici içerik hazırlandı. Toplantı detayları üyelere yönlendirici olması için paylaşıldı. Edirne'de bisikletçilerin sürüş molasında yanlarına yaklaşan yavru tilki yerdeki bisiklet kaskını ağzına aldıktan sonra hızla kaçtı. Bisikletçi tilkinin peşinden koştu ancak kaskı alamadı. Spor. Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a karşı hat-trick yaptı ve takımını 4-0 yendi. Thierry Henry Liverpool yönetimini eleştirdi, sorunun Salah olmadığını savundu. Alvaro Negredo Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda futbolun keyfini yaşadı, taraftarların tutkusu ve stadyum atmosferini övdü, ileride çalıştırmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe kalecisi Ederson, Brezilya milli takımının Avustralya ve Hindistan maçları için kadroda yer almamak üzere izin aldı. İzin sonrası tesislerde çalışmalarını sürdürecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 83 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın parçalı güneşli bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın parçalı bulutlu ve ara ara sağanak yağışlı hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0222. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıbak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri, Legno Home Mobilya yanı, numara 30, Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
4: Radyo Sinerji.

Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıvak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı. Numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

petrolü gök gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılışımızı bir Emel Sayın eseriyle yaptık ve en özel sanat müziği eserlerini bugün de siz sevgili dostlarımızla paylaşmak için programı başlatıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Can şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında birlikteyiz efendim. Melihat Günses'in son albümünden seçtik bu güzel şarkımızı. Bir Selanik türküsüdür. Vardar Ovası bizlerle olacak.

0: sevdim.
1: Sevgili dostlarımız, Türk sanat müziğinin en güzel eserleri, en özel seslerden sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdi de Aylin Şengül Taşçı'yı ağırlıyoruz programımızda. Ey Şuhu Sertap diyor sanatçımız.

0: Reklam.
1: Sokakta Acıbak Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik. Ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Çokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %40 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek, 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak artı yatak örtüsü hediye. Üstelik peşin fiyatına. 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Tural Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı. Numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Günün en güzel dakikalarına, en güzel sanat müziği eserlerimizle eşlik etmeye devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında şimdi de Ebru Tuncer'i ağırlıyoruz efendim. Sanatçımız Yemenim'de Hare Var diyor.

gün güzellikleriyle beraber gelmiştir inşallah ve bu güzellikler birbiri ardına devam eder efendim. Hem gün boyunca hem de bundan sonraki zaman dilimi için konuşuyoruz. Bizler aynı zamanda sanat müziği eserlerimizle beraber gününüzü güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir Muazzez Ersoy eseriydi geride bırakmış olduğumuz ve güzel bir çalışmayla daha devam ediyoruz. Sanatçımız gönlüm seher yeli gibi diyor. Gönlüm

0: olmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
5: Reklam.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Bir sonraki randevumuzda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. Hayırlı günler diliyorum.

bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon,

0: yakalarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.